Evet, Adana'dan sevgili Ayhan'a selam gönderelim. Gaziantep'ten Tayfun merhaba Kadir Han. Bursa'daki sevdiğimin bugün doğum günü diyor. Kutlayalım. Eskişehir Birnoğlu cezaevinde bulunan Melih Satıcı'nın ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Hilal oldukça karışık göndermiş. Mesajı okuyabildiklerimi paylaştım. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. Elif Akyüz'den gelen bir mesajımız var. Seni dinliyorum Kadirhan demiş. Zehra Sadıç yine mesaide olan kralcılarımızdan şu anda Tekirdağ Karaağaç'tan bizleri dinlemekte. Özellikle ustalarım Burhan, Mehmet, Ercan, Necdet, Alparslan, Yusuf'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Kemal'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi yayınlar. Özellikle cezaevinde yatan Aslı Yalçın için bir şarkı istiyorum diyor Kemal. Evet, Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı yayın esnasında ulaştırabilirsiniz. Emir'e selam gönderelim. Emir Samsun'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Selam olsun, final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber özellikle mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Nasip olursa yine en güzel şarkılarımızla yarın gece beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit.

0: 사랑 알자 그러다 öylegi.
1: 운utulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git,

bitmeyesin, gitmeyesin ya da denesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. 7.05 geçiyor. Haziran'ın 23'ü Salı sabahı. Güzel bir gün olsun. Sağlıklı, huzurlu bir gün olsun. Yolunuz açık olsun. Hava çok sıcak olacak. Dikkatli olun. Günaydın.

0: Bir de çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocukluk şarkımızı. Pazara kadar de gidelim senle. Ayrılmak yok en son gün bir tarih seni yazana kadar.
1: Pazara kadar yanacağız, pazara kadar hem deli biçim. Gelmek bilmeyen yaz sıcak atak yapacak diyor haber. Sıcaklıklar batı kesimlerinden başlayarak artacak, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz'de termometreler 40'ı aşacak diyor. Bu arada sıcak hava dalgası Avrupa'yı da yakmaya devam ediyor. Fransa'da aşırı sıcaklar yüzünden 845 okulun kapalı olacağı açıklanmış. Belçika'da tren seferleri durdurulmuş. İtalya'da 8 kente kırmızı alarm durumuna geçilmiş. Almanlar ise kendilerini süs havuzlarına atmış. Bizde ise o değil de nem çok, nem sezonu açılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Günaydın.

Yalnız bu seneki sivrisineklerde büyük bir değişim var. Beyazlar görünmüyorlar, yakalanmıyorlar.

Elektronik cihazlarla ilgili bir haberle karşılaştım. Zam gelecek diye, ne kadar doğru bilmiyorum, asparagas da olabilir ama. Sonra kendi kendime, zam gelmediği zaman mı var diyorum yani. Ama bu yazdıklarına göre biraz daha fazla gelecek sanki. Taksilerde Singapur dönemi başlıyormuş. Bir ay içerisinde hayata geçecekmiş. Turistleri mağdur eden taksicilerle ilgili çok sayıda olay yaşanıyor. Taksiciler odasında artan şikayetlere karşı çözüm arayışı içerisinde. Akıllara gelen son model Singapur modeliymiş.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: Kale Kilit.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Doğada ne varsa
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Günaydın mesajı geldi Almanya'dan. Bizim Eko Barış'tan da mesaj geldi Adapazarı'ndan. Ne yapıyorsun dedim abi, patates almaya geldim. Buranın dedi patatesi meşhur dedi Adapazarı'na. Nidenin de meşhurdur. Almanya'dan Atilla diyor ki buralar yanıyor abim. Bu hafta gündüzleri sıcaklıklar 30 ila 39 derece olacak. Bizde de aynısı söz konusu. Bu arada Bülent'e de geçmiş olsun. Bak 30-39 dereceler onun işine gelir. Çünkü evi su bastı. Evi kurutması gerekiyor. Maalesef. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Boru patlamış. Boru patlayınca üst kattan alt kata, bodruma kadar her yeri su basınca ev allak bullak. Bak sıcak havalarda faydasını görmüş olur. İnşallah geçmiş olsun diyelim. Taksicilerle ilgili bilgiyi daha sonra paylaşacağım. Çünkü detaylarına baktım. İnceledim bayağı. Ondan da bahsedeceğim ama dün akşam Messi şov yaptı, Kylian Mbappe de yaptı. İki tane de o gol atmış, 14'te 16 oldu. 18 yaptı Messi ama şimdi bir tarafta Kylian Mbappe'ye bakıyorsun, bir tarafta yarın 39 yaşına basacak olan Messi'ye bakıyorsun. Lionel Messi. Bir penaltı kaçırdı, bir tane karşı karşıya, peşine bir tane daha. Ya adam ondan atsa 5 gol atmış olacak. İki golle maçın yıldızı oldu Lionel Messi ama oynuyor. Top ayağına geldiğinde oynuyor. Tutmak imkansız. Bir taraftan da Kylian Mbappe, o da Dünya Kupası'ndaki gol krallığında iddiasını sürdürüyor. Harry Kane 10 gollerde, o biraz gerilerde kaldı. Haaland da 2 gol atmış. Yani iyi takımlar, iyi topçular kendini göstermeye, oynamaya devam ediyor. Bizimkiler de okuduğum haber doğrultusunda Amerika maçı Cuma sabahı. Amerika ile oynayacağımız maçta çok değişik bir kadro ile çıkacakmışız. Şimdi buradan şunu anlayabiliriz. Bakın biz bunları denedik. İşte gördünüz, oynatsaydık ne olurdu? Eğer olur da kaybederse çocuklar. Bakın biz bunları denedik. Böyle bir durum söz konusu. Kazanırlarsa o zaman ne diyecekler, ne söyleyecekler çok merak ediyorum.

Singapur modeli taksici dostlar duymuşlardır belki ama ben biraz detaylı paylaşmak istiyorum. Özellikle ve özellikle İstanbul'da çok rahatsız olduğumuz, özellikle turistlerin çok rahatsız olduğu bir nokta. Singapur modeliyle birlikte bugünlükte kullanılan ve yüksek komisyonlar talep eden taksi uygulamalarının döneminde biteceği aktarılıyor. Onun yerine yerli ve milli olarak üretilen taksi uygulamasının kullanılacağı söylemiş. Bu arada kaybeden hem taksici hem yolcu. Taksici komisyon veriyor hem de yolcu komisyon veriyor. Yerli olması doğru bence deniliyor aletle ilgili. İlginç olan şöyle bir şey var. Yoldan çevrilen taksilerde tıpkı uygulamadan çağrılan taksiler gibi sarı hatla denetlenebilecek. İlginç olan bu. Yani takip halinde olacaklar. Yolcunun profiline bakıp almayan esnaf var. En azından bunlar da ayıklanmış olacak deniliyor. Singapur modeli taksi uygulaması bir ay içerisinde hayata geçecekmiş. Yani çok ciddi bir takip içerisinde olunacak. Nerede ne yapıyorlar? Ya, yolcu alıyorlar mı? Almıyorlar mı? Fiyat ne kadar tutuyor? Kazıklıyorlar mı? Kazıklamıyorlar mı? Bununla ilgili çok net bir çalışma durumu söz konusu. Hadi bakalım. Aradan bir şey bulanlar çıkacaktır. İnşallah onları da güzel taksici dostlarımız kendi aralarından ayıklarlar.

Ankara'dan Safiye ablamız her şeye kadar kısmet. Dünya Kupası'nda kısmetimiz yokmuş dedi. Forvetimiz yoktu abla. Messi'miz yok, Mbappe'miz yok, Haaland'ımız yok, Harry Kane'imiz yok. Yok da yok.

Avusturya'dan Melek ve Recep çifti. Recep abi diyor ki çok sıcak. Ağaç gölgesini arayacağız bu sene Avusturya'da diyor Recep abi. İzzet adamların golcileri ikişer üçer gol atıyor. Bizim golümüz bile yok. Haiti'nin de yok. Ne olmuş yani?

0: İnşallah bu sefer benim dediğim olur. ABD'ye yineriz diyor Hasan.
1: Ne istersen söyle.
0: Ana ne yalan söyleyeyim. Çok hızlı oynayan bir Amerika futbol takımı. Moral olmayan bir milli takım. Gerçi moralimiz varken de istediğimizi yapamadık ama hayırlısı. Afyon sandıklı bir numara patates diyor. Patatesin ağası diyor. Şıtırkat'tan muhabbet. Muhammed başladık. Bugünlerinin patatesi daha iyi. Arkadaş ben Adapazarı seviyorum. Kimi Niğde sever, kimi Afyon sever. Ben Adapazarı'nın patatesini seviyorum. Onun kızartması da ne güzel oluyor var ya. Adapazarı of.

Bir hatırlatma. Ebru Gündeş bu şarkının yeni versiyonu bu cuma günü müzikseverlere duyuracakmış. Öyle bir haber geldi kulağıma. Klipte de Quaresma oynarsa tamamdır abi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Na afiyette.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatı.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Hasköy'e geçiyoruz. 7 Eylül itibariyle Hasköy'e taksi durağına, Aynalı Kavak taksi durağına sevgili Alaaddin'in yanına gidelim. Çocukluk arkadaşım sevgili Alaaddin. Bir selam olsun. Diyor ki taksicilerle ilgili, yani bizimle ilgili söylediğin şeyler bizim içimizdeki kötü şeytani olan taksicilerin ayrılmasına inşallah neden olacak. Dediğim gibi Rahmanilerin önü açık olacak. Allah tabii ki güzel insanların sayısını arttırsın. Bazen geçiyorum, bağırıyorum Alaaddin orada mı diye, yok diyorlar. Diyorum bir çay içeyim sana yazdırayım. Sonra vazgeçiyorum. Askeye, Aynalı Kavak taksi durağına selam olsun. Aynalı Kavak karakolda da selam.

Haber merkezine gideceğiz ama İsviçre Zürich'ten mevsim mesajıyla noktalayalım ilk saati. Arjantin Messi'nin etrafında birleşirken Ronaldo'nun yok sayılmasına ne diyeceksin diye yazmış. Düşünceni merak ediyorum. Adama top bile atmıyorlar. Bana göre bütün medyada adama karşı yaptığı şeyler görmezden gelinirken en küçük hatası bile günlerce konuşuluyor. Cristiano Ronaldo çok güçlü bir insan. Çok güçlü olmasa daha da kötü bir hale getirirlerdi Filistin'e yaptığı desteklerden dolayı. Şimdilik bu kadarını yapabiliyorlar. Futbol konusuna gelince, futbol başka bir boyut. Messi bu başka bir boyutta. Cristiano Ronaldo başka bir boyutta. İkisinin de kalitesi tartışılmaz. Bu ara şans Messi'den yana.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 23 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz dedi.
5: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
4: Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı, teşkilatına da seslendi.
5: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
4: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne toplayacak toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı Vance de İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi denetçilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında var olan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını ifade etti. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifle yargılamalar hızlanacak. Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptı.
6: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda. Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
4: Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 43 kişi gözaltına alındı. Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Starmer görevini

0: bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edecek. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil duran kamyona çarptı. Hurdaya dönen araçta 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Avrupa kavruluyor, sıcaklar can alıyor. Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne 4 puan düşüşle 14.729,65 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.47, euro 53.13, gram altın 6.183 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: A milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Karşılaşma Cuma günü saat 5'te. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle kazanmaya devam ediyor. Dünya Kupası J grubunda mücadele eden Arjantin ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 yendi. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz-Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Gana, gece 2'de de Panama-Hırvatistan maçları var. Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. 44 yaşındaki Serena Williams 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 37 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

8.12 salı sabahı, iyi sabahlar Erzurum'dan çirkin kral göndermiş. Bize saydıklarınız gibi forvetler var ama futbolu bilen çok olduğu için başkaları kapıyor. En başta da Almanya'da son çıkan futbolcu gibi diyor. Yanlış mı gönderdin? Doğru gönderdin abi. Yalnız bizde şöyle bir durum söz konusu. Yıllar geçse de gücünü kaybetmeyen bir kart var. Arkadaş yakinimdir kartı. Yıllar geçse de gücünü kaybetmiyor. İsmail Tebrik diyor ki Almanlar dalga geçecek. Hiçbir şey diyemiyorum. Haklılar diyor. Berlin'den Ayşe abla da diyor ki sabahın köründe 20 derece, sonra 37'ye çıkacak. Dünyanın sonu mu? Soğuk Almanya yanıyor diyor. Sırayla bu işler. Yanacaksınız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
9: uzmanı. Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
10: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar

0: afiyette. Piroz Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartıma değil. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

ise işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
5: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Gönül dostu Şener.

0: Dün hafta sonu sınava koşturan bir öğrencimizden bahsetmiştim. Osmaniye'de yaşanan bir olaydı. Kapıdaki görevli o kadar hızlı bir şekilde kapıyı kapatıp içeri girmişti ki. Ya arkadaş, senin evladın, senin kardeşin, kuzenin, yeğenin, akraban olabilir. Niye böyle bir şey yaptın, bu koşturma niye demiştim. Osmaniye'de YKS'nin pazar günü yapılan ikinci oturum AYT'ye girecek olan bir genç kız sınavı birkaç saniyeyle kaçırmıştı. Genç kız koşarken kapıda bulunan görevlinin kendini içeri atıp kapıyı kapatması dikkat çekti. Bu görüntüler basına yansıyınca ÖSYM tarafından olayın titizlikle incelendiği ve suistimal varsa gerekli adımların atılacağı açıklandı. Okey. Hadi diyelim suistimal var. Gerçek. O kişi ceza alacak. Kızcağızın sınavı ne olacak?
1: Senle eski konuşmadın.
0: Az biraz böyle az bir şey ya. Bir iki saniye orada dursan o kız girse ne olur ya. İnsanlık öldü mü ya?
1: Doydu kalp kötü tecrübeye. Tostan birden kara kalbi.
0: İnsanlığımıza nazar değdi. Bizim insanlığımıza nazar değdi.

0: Basın Sunumu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 23 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber Portalı'ndan Adalar Belediyesi'ne Operasyon Başkanı Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı. Ayrıntı şöyle: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. 39'u adliyeye sevk edilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Köklü reformlar, sessiz devrimler, Sabah'ın manşeti bugün. Başkan Erdoğan başkentte tarihi mesajlar verdi. Partimizi kurarken Türkiye'yi küresel oyun kurucusu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürdük. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır. Bir başka başlık Sabah'tan: MKYK toplantısı sürerken açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde partimizin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Geçelim Milliyet'e. Bir özel haber var manşette: tazminat mı, yara bandı mı? Davalar benzer, sonuçlar farklı. Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor. Muhalefet sorununu çözemedik. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor dedi. Şimdi de Hürriyet'in manşeti var sırada: oğlumu niye öldürdünüz? İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti. Anne Ülker Kundakçı, suçsuzum diyen Aleyna Kalaycıoğlu'na sen benim çocuğumun ölümüne sebep oldun diye bağırdı. Baba Cemil Kundakçı da vurulduğunu görünce neden yardıma gitmedin, arabaya binip gittin diye sordu. Ülker Kundakçı, 3 saniyede infaz ettiniz oğlumu, bunun bir bedeli olmalı, müebbet bunları kurtarmaz, bunlar oğlumu infaz ettiler dedi. Ankara'da katliam gibi kaza son dakika haber portalında öne çıkan başlık. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Şimdi de Sözcü'nün manşeti: Mehmetçik nöbete. Türkiye'de zirve için yapılan özel havaalanı ve 11,5 milyar liralık masrafı konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri ve Batı basını Ankara'ya verilecek görevleri yazmaya başladı. İşte gündemdeki plan. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde Türkiye yeni görevler üstlenecek. İlki Ukrayna'da NATO koruyucu misyonu öncülüğü, ikincisi ise NATO Güney Kanadı Başkomutanlığı. Türkiye, İsrail'in başını çektiği Akdeniz Enerji Koridoru'na alınmayacak Ankara'dan asker talep edilirken Mavi Vatan'dan feragat etmesi bekleniyor. Posta ile bitirelim. Montella ile devam kararı öne çıkan başlık. Hemen logonun altında: milli takımın Dünya Kupası'nda erken havlu atmasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu basın toplantısı düzenledi ve Montella ile yola devam edeceklerini söyledi. Hacı Osmanoğlu, biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Bu başarıları bu hoca bu çocuklarla başardıysa onlara sahip çıkacağız dedi. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

İstanbul'da yaşayanlar Bakırköy'den Yenikapı'ya özellikle cumartesi ve pazar günleri giderken gördükleri o araba park sendromu aslında bir kültürün parçası. Ne bu? Mangal kültürü. Yanlış duymadınız, o bir mangal kültürü. Kamuya ait mesire alanlarındaki yasaklar ve özel mekanlardaki astronomik rakamlar sahil yollarını mangal parka çevirmiş durumda. Şimdi mangal yerine gidiyorsun, piknik alanına mangal yakmak yasak. E ne yapacaksın? Mangal yakabileceğin yere gideceksin. Mekana gitsen dünyanın parası. Ama hafta sonu gel gör ki Bakırköy Yenikapı arası muhteşem bir mangal alanı. Afiyet olsun.

Geçtiğimiz haftalarda cumartesi akşamı oralardan geçme durumunda bulundum. Özellikle Bakırköy'den Yenikapı'ya giderken tarafta çift sıra otopark, bir kalabalık. Ey maşallah dedim ben.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Bankası. Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Hep tatil mutluluğu.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Bu yaz

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hatırlarım. Veda zamanı geldi. Şimdi bir konuya değineceğim. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda. Çorum Osmancık'tan gelen bir mesaj kimden gelmiş? Diyor ki Nasip, bu enerji ta buralara geliyor, nereden alıyorsun diyor. Bir kere sabah evden çıkarken yaradana sığınıp çıkıyoruz. Onun haricinde sizinle güzel şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Enerji dolu, dinlerken mutlu olacağınız, yüzünüzde bir tebessüm bırakacağı haberleri bulmaya çalışıyorum. Çaldığım şarkıları da o doğrultuda paylaşıyorum. Bazen sizler de yaşadığınız o üzüntü anları, içinde bulunduğunuz sıkıntıları gönderdiğiniz mesajla bizimle paylaşıyorsunuz. Ve hatta bazıları bu mesajları okumadığım için darılıyorlar. Şimdi bir arkadaşımız kayınvalidesini kaybediyor, cenazeyle ilgili bir mesaj gönderiyor. Bu sizin içinizde bulunduğunuz bir acı. Başka bir arkadaşımız mesaj gönderiyor. Çok sevdiğim bir arkadaşımın abisi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sizin içinizde yaşadığınız acıları burada dinleyicilerle, herkesle paylaşmak bana çok doğru gelmiyor. Ne olur kusura bakmayın. Sene 2018'de hatırlatma nedenim şu. 40 gün arayla iki ablamı kanserden kaybettim. Yayında bahsetmedim. Sene 2020'de cuma günü diğer ablamı kanserden kaybettim. Pazartesi sabah yayına girdim. Kimseyle bir şey paylaşmadım. Çünkü o acı zaten benim acım. Bir başkalarının da bu acıyı tatmasına, yaşamasına gerek yok. Üzülmesine gerek yok. Zaten hayat öyle bir üzüyor ki bizi. Daha fazlasına gerek yok. Paylaşmanın anlamı yok. Sakın yanlış anlamayın. Ben bu yüzden paylaşmıyorum. Mutlu olmamız gerekiyor. Bazen şarkılar bizi bizden alıp götürse de. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Özeyhan Hanım'cığım. Bay bay.

0: anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 23 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz dedi.
5: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
4: Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı, teşkilatına da seslendi.
5: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
4: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı Vance de İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi denetçilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifle yargılamalar hızlanacak. Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 43 kişi gözaltına alındı. Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edecek. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil duran kamyona çarptı. Hurdaya dönen araçta 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Avrupa kavruluyor, sıcaklar can alıyor. Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Karşılaşma Cuma günü saat 5'te. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle kazanmaya devam ediyor. Dünya Kupası J grubunda mücadele eden Arjantin ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 yendi. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz-Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Gana, gece 2'de de Panama-Hırvatistan maçları var. Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. 44 yaşındaki Serena Williams 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek.

0: spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ve motoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Merhaba, Alemin Kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatı.

0: Asya Yaşar. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
4: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Kezban'ın günlüğü.
11: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Çalışanlara kolay gelsin. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için. İnşallah güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun. Saat 11'e kadar en

0: Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası K ve L gruplarındaki karşılaşmalarla sürüyor. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah karşı 5'te de Kolombiya, Demokratik Kongo maçları oynanacak. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan karşılaşmaları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: İnternetlerde satılmayan tek ilaç.
0: Kral. Kezban'ın günlüğü.

0: Bu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: fiyatta.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Hayat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: En güzel karne hediyeleri var.

İlave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de. 25 yıl.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
5: Kezban'ın Günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin Kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Afrikalı abi orada mı? Bugün de Samsun'da onunla resim çekilmek istiyorum diyor. Yerini bildirir size. Sosyal medyasını takip edin sevgili kralcılar. Karavanla nereye gidiyorsa önden bildiriyor size. Hem orada güzel buluşma.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı.

0: Eser'in sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: Hazırla afiyetle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'dır. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
8: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
12: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
14: O zaman şöyle programın son 40 dakikasında biraz unutulmayanlara, biraz hayatımıza damgasını vuran şarkılara doğru yolculuk başlatalım. 80'li 90'lı yıllar. Yaşayan efsane ortalığı kasıp kavuruyor. O zamanlar neredeydiniz, neler yapıyordunuz, kaç yaşındaydınız? Şöyle bir oralara gidelim bakalım, bir zamanda yolculuk.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Emekli Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Dünya Kupası kariyeri boyunca 16 gol attı. 2002, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'na katıldı. 2014 Dünya Kupası'nda Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun rekorunu kırdı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral İlaç Gibi Radyo.

Özel'in bu şarkısı. Yine öyle bir şarkı Atilla Kaya'dan gelecek sevgili kralcılar. İçinizden bir şarkısını tutun bakayım, denk gelecek mi? Ah işte bu. İşte bu. Çok sevenlerin şarkısı.

0: Atilla'ya dahil diyenler, Atilla İlhan'ın büyük şairin şiirindeki gibi sevenler, sizin için gelsin.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi

0: biz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın... ...hayallerinizin sigortası işletmenizse... ...işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası... ...iş yeri paket sigortası... ...ve sorumluluk sigortalarıyla... ...COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve... ...Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
8: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
9: Ve geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, unutulmayanlardan iki güzel şarkıyla veda edelim. Ferdi Özbey'in muhteşem yorumu gelsin 1986'dan. Vay be. Vay vay vay. Ve hemen tabii ki de 89 yılından Müslüm Baba'nın en sevdiğimiz şarkılarından biriyle final yapacağız. Benden hemen sonra Ali Enkral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hemen ardından Orhan Gencebay'dan hazırladığım bu güzel şarkıyı dün akşam söz verdiğim sağlık çalışanları var. 112 sağlık çalışanları Samsun'da. Dün konser alanında tanıştık kıymetli arkadaşlarımızla. Kral dinlediklerini, her gün kulak verdiklerini söylediler. Ben de yayının başında size bir şarkı çalacağım diye söz verdim. Samsun'daki sağlık çalışanları, özellikle 112'deki çalışanlara çalacağım bu Orhan Baba şarkısı benden armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi iş pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen iş posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir...

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe.

0: yolunuzu bulmak içindir. Adapte. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
10: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
11: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
12: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
13: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
14: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
13: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
14: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Müslüm Baba'nın çok sevilen şarkılarından bir tanesi Seni Yazdım. Hemen ardından da Serkan Kaya'nın yepyeni şarkılarından bir tanesiyle Tanımam'la devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım fotoğrafın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlar da gelmeye başladı. Muhterem Pekol, hayırlı yayınlar, sağlıcakla kal diye notunu iletmiş. Samsun'dan ziraat mühendisi Mustafa Köse, şu anda tarlada fındıklarımızı ilaçlıyoruz. Ersin abiyle beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalarsan seviniriz demiş. Kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bodrum'dan Oğuzhan, tüm kral dinleyenlerine eşim Melek'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Manisa, Kula'dan Halil Tamburacı, benim de bir isteğim var demiş, istek şarkısını iletmiş. Hüseyin Karamuk, Viyana'dan göndermiş mesajını. Güzel memleketime selamlar. 20 gün kaldı, kavuşuyoruz inşallah. İyi çalışmalar diye bir not iletmiş. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: Sütaş Ayran.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Alemin kralı, kral efemi, Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz. Şadiye Batmaz Adana'dan selamlarını iletmiş. Sizden bir ricam var. Çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş ama az evvel çaldım. İstediğiniz sanatçıdan haberiniz olsun. Eskişehir'den Önsel Demirkol, iş arkadaşlarım Taha ve Berat'a armağan ediyorum. İyi yayınlar. Sezgin Odabaş, Viyana'dan gönderiyorum mesajını. Ali abim, sizden bir ricam, bir isteğim olacak. Memleketimdeydim. Hoş geldiniz. Samsun'daki aileme selamlar ve sevgiler gönderiyorum diye bir not iletmiş. Evet, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'dayım. Yayınımı da Samsun'dan gerçekleştiriyorum. Sıcak bir hava var bu arada Samsun'da. Afrikalı Ali Korupark Taksi'den 686 Yalçın. Sıradaki şarkı benden herkese gelsin. Korsana hayır diyoruz diye bir not iletilmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesini daha hazırladım.

0: Kral FM Haber.
1: 23 Haziran Salı gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatler artık yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
2: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
2: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
1: MHP lideri Bahçeli ise bugün partisinin grup kürsüsündeydi. Konuşmasında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Avrupa istikamet çizemez, Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez. Türkiye'ye rapor yazanlar bizi tanımıyorlar. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek. Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar veremez ifadelerini kullandı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 2 günlük resmi ziyaret kapsamında başkentte. Nawrocki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da

0: delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifle yargılamalar hızlanacak, duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan dava görülmeye devam ediyor. Birçok suçlamayla hakkında 280 yıla kadar hapis cezası istenen Aktaş savunma yaptı. Yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını, verdiği ifadelerin kendi aleyhine kullanılmaması gerektiğini söyledi. Tüm suçlardan beraatini talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün kaçırma olayıyla direkt bağlantılı olduğu belirtildi. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltındaki 12 zanlının 6'sı da tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemini yaklaşık 31,7 milyar lira dolandırdığı iddia edilen İbrahim Haldon Hilmi isimli şüpheli Türkiye'de yakalandı. Amerikan ve Türk makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, yasal işlemlerinin ardından FBI yetkililerine teslim edildi. Türkiye'nin deprem riskini gösteren diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Diri fay sayısında artış var. 2013'te yapılan çalışmada 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 700'e yükseldi. Ekonomi bültenine geçmeden başkent Ankara'dan bir manşet. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 gün boyunca toplantı, gösteri, yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında yeni güvenlik tedbirleri açıklandı. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve eylem yasaklandı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da güne 4 puan düşüşle başlayan BIST endeksi şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 53.06, gram altın 6.134 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Amelli takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Japonya'ya 4-0 yenilen Tunus'la birlikte Cezayir'e 2-1 mağlup olan Ürdün'ün gruptan çıkma şansı kalmadı. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle kazanmaya devam ediyor. Dünya Kupası J grubunda mücadele eden Arjantin, ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. 18 gole ulaşan Messi rekor kırdı. Kupada heyecansa bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz-Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Gana, gece 2'de de Panama-Hırvatistan maçları oynanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
4: Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kale Kilit. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford etkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Şakası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Devam ediyor. Yayına başladığım ilk yıllarda Kral FM'de çeşitli programlar yapıyorduk. Taksicilerle alakalı programım vardı. Dört Duvar programım vardı, cezaeviyle alakalı. Bir de çarşamba günleri Karadeniz şarkılarını çaldığım 2 saatlik bir programım vardı. Bu program esnasında bir kardeşimizle, bir arkadaşımla tanıştım. O da Hop Dedik Ayağ'ın yayınında programa çıkarken denk geldim. Radyoda anons ettim. Dedim çıkma lastik burun dursun diye bir arkadaş var. Bana ulaşsın, onunla canlı yayın yapmak istiyorum dedim. Daha sonrasında da çok güzel bir yaklaşık 1-1,5 yıllık programlar gerçekleştirdik. Kendisi gerçekten lastikçiydi bu arada. Araba lastikleri tamiri yapıyor ama acayip yetenekli bir arkadaşımızdı. Uzun yıllar program yaptık. Şu anda yanımda. Çıkma lastik burun dursun'u ikna edemiyorum. Gel bir sesini duyur dedim ama. Gel bir selam ver kardeş. Gel buraya. Gel gel. Uzun yıllar beraber çarşamba günleri yapmış olduğumuz program çok da tutmuştu. Evet. Senin de bayağı bir takipçin olmuştu o zaman.
1: Olmuştu. Ali o zaman çok popülerdik o zaman işte. 25 sene oldu değil mi?
0: 25
1: sene oldu. Ben seni 30 yıldır tanıyorum da radyoya başladım. O zamandan beri işte bizi tanıyan varsa tanıyanlara da buradan selamlarımızı gönderelim.
0: Yok hala Ali'si eski.
1: Samsun'a gelmiş. Samsun'da Ali'den şu anda. Beraberiz.
0: Sağ ol kardeşim.
1: Her gelmeye beni arıyorsun.
0: Evet.
1: Görüşürüz.
0: Samsun denince aklıma zaten çıkma nasip burun dursun geliyor. Bu arada hala soranlar var. Geçtiğimiz günlerde mesajlarda da soran vardı. Abi çıkma nasip burun dursun diye bir arkadaşımız vardı diye.
1: Sorunlar.
0: Evet, Samsun'a yerleşti bu arada sevgili Dursun abimiz. Burada işlerine devam ediyor. Sağ olsun ben geldiğim günden bu yana, cumartesi günden bu yana da Cevdet'le beraber benimle ilgileniyor kardeşim. Olsun. Var mı burada söylemek istediğin bir şeyler?
1: Buradan tüm kralcılara, beni tanıyanlara, Samsun'daki akrabalarıma, Tonguç Ali Anıl'a benim amcam,
0: evet, evet.
1: Anıl ailesine, Aydın'a benim birader lastikçi devam.
0: Evet.
1: Bütün tanıdıklara selamlarımı gönderiyorum buradan. Bir de İstanbul'daki Mehmet Uçar abime gönderiyorum.
0: Bizim Mehmet
1: seviyorum.
0: Abimiz.
1: Öyle evet. Ali'cim.
0: Sağ ol kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalı çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet, güzel bir şarkı hazırladım. Sıradaki şarkıyla birliklerimize devam edelim.

Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Samsun'umuza hoş geldin. Akşam konserdeydik. Seni, Bayhan'ı görmek çok güzeldi. İyi yayınlar dilerim. Bir de isteğim var demiş. Dilek göndermiş mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Valla Samsun'da kendi adımı anons etmeden evvel de sahnede bayağı bir tanıyan çıktı. Hatta ilk gün çok güzel bir hediye geldi. Sosyal medya sayfamdan da paylaştım. Havluya işlenmiş Afrikalı Ali ve Kral FM logolu isimli bir hediye geldi. Hediyeyi takdim eden dinleyicimizi adını unuttum valla söyledi ama bir fotoğraf çekilmişti. Eğer duyuyorsa sosyal medyadan da beni etiketlerse sevinirim bu arada. Selamlarımı da iletiyorum. Konya Eski Sanayi'den selamlar. Hayırlı yayınlar abi, severek dinliyorum. Benim de bir isteğim var demiş. Halil göndermiş mesajı. Beykoz Yeni Mahalle'den Murat Uğraç. Çorum Sungurlu Eşme Köyü'ndeki Beykoz Yeni Mahalle'deki Gençlik Dayanışma Derneği üyelerine ve tüm Çorum Spor taraftarlarına bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye notunu iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: gözlerine doldu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Aksiye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot
1: Garaj Yapı Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
1: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

WhatsApp'tan sevgili Dilek, Dileğin Mutfağı çok güzel bir mesaj göndermiş. Her ne kadar her gün yazmasam da kulağım Kral FM'de çalacağın şarkıyı beni tanıyan tüm dostlarıma armağan ediyorum diye notunu iletmiş. Adapazarı'ndan sevgili Dileğe ve onu tanıyan dostlarına da göndereyim. Bu arada Harbi Kız bugün de yayında yok. Saat 14'e kadar sizlerle birlikte olacağım. 14'ten sonra da sevgili Kaan mikrofon başında olacak. Haberiniz olsun.

bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerim. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerim. Haydi kalk, sigaranı unutma.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacars. Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacars'tan al.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. Antalya'dan Ali göndermiş. Adaşım, babam Şevket için bir şarkı istiyorum. Babalar günü hediyesi olarak çalarsan sevinirim demiş. Dinleteceğim şarkıyı göndereceğim sizlere. Bursa'dan Nagihan, benim de bir isteğim var, çalarsanız mutlu olurum. İyi yayınlar abi. Antalya'dan Dilek, Terzi'de seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı armağan etmeni bekliyoruz. Ordu Perşembe'den Doktor Recep Gürler, tüm sağlık çalışanları ve ilçe sağlık müdürlüğü personeline bir istekte bulunacağız. Çalarsanız sevinirim. Yayının başında Samsun 112 acil çalışanlarına bir şarkı armağan etmiştim. Ordu'ya da gönderelim. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den selamlar demiş. Çekmeköy Ulubeyli Özgün, benim de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı faysız. 12 ay vade, %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: kankama olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Saat 11'den bu yana beni dinleyen bütün kralcılara teşekkür ediyorum. Aynı güzelliklerinde Kaan'la devam etmesini diliyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

23 Haziran günlerden Salı. Kralcılarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ali abi, Afrikalı Ali'ye teşekkür ediyorum. Ali abimizi uğurladık. 3 saat sizlerle birlikteydi. Yokluğunu aratmamak için de Harbi Kız'ın elimizden gelen gayreti gösterelim. Reklamların hemen sonrasında babalar listeli saati Harbi Kız'ın. Bunu yapalım değil mi? Kızmasın sonra bizi. Hava sıcak. Kralcılarımız aman dikkat. Vallahi şirkete gelirken böyle. Allah'tan metro metrobüsle geliyorum da çok fazla böyle hani bunu almıyorum. Keyifli de geçiyor. Yürümek güzel. Az sonra nasıl ulaşacağınızı bir hatırlatacağım sizlere. Kiminiz evlerinizde, kiminiz iş yerlerinizde, kiminiz araçlarında Kral FM'i takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonu Kral FM. Bir numara. İkinci Kral Pop Radyo. Kardeş radyomuz. Tebrik edelim. Kralcılarımıza teşekkür ederim bu arada lafı gelmişken. Değil mi? Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Allianz'dır. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Bir adım önde.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Pronto Tur.
13: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim.

0: fiyatlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop'a.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba, beni düşün. Hemen sonrasında ikinci bir Ferdi Tayfur yorumuna yer verelim. Sevilen, unutulmayan ve çok beğenilen bir şarkısı. Radyoları başında dinlerken ya işte Kaan bu şarkılar da tam beni anlatıyor ya da işte bu şarkı benim şarkım diyenler var mıdır aranızda? Ya, muhakkak vardır. ...0532-703-92-00 ...532-703-92-00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız ulaşabilirler. Az sonra gelen mesajları da okuyacağız. Bakalım kralcılarımız kimlere bu güzel şarkıları, bu özel şarkıları armağan ediyor.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası K ve L gruplarındaki karşılaşmalarla sürüyor. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah karşı 5'te de Kolombiya, Demokratik Kongo maçları oynanacak. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan karşılaşmaları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Almanya'dan Buket Hanım'a hediye olacak. Biricik eşine, çocuklarına. Danimarka'ya selamlar, sevgiler. Ercan diyor ki niye çok konuşmuyorsun diyor hiç. Şarkılar konuşuyor Ercan. Bak. Aa, rahmet ve dua ilanalım değil mi? Müslüm Gürses, seni gördüm neşem geldi. Ah baba hayranları. Kocaeli'nden, Gebze'den sevgili Merve, Ünzile ve sevgili Bahar'a armağan olsun şarkı. Temizlik mi yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Selamlar, sevgiler gönderelim. Evlerinde an itibariyle temizlik yapanlara, hanımefendilere. Feray Hanım, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konya'dan Yaşar Gökmen, Celal, Mehmet ve Davut'a armağan etmiş. Saygı, sevgi, hürmetler bizden olsun. Radyoları başında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonu Kral FM. Şarkılardan duyuyorsunuz zaten, değil mi? Çerkezköy'den Kezban Hanım. Hoş geldiniz Kezban Hanım. Kankam Ünzile, Fehime, Hülya ve Mediha'ya Mavişi istiyorum diyor. Peki. Duymuş olduğunuz gibi imparatorla bu bölümü nihayete erdirelim istiyorum. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Sonrasında araçlarında dinleyenler var. Sağ

2017 gösterinde birlikteyiz. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de Afrikalı Ali'den mikrofonu devraldık. Benden hemen sonra Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Şarkıların ahengine kendimizi bırakmaya ne dersiniz? Mırıldanalım. Ben eşlik ediyorum vallahi, bilmiyorum sizleri ama buyurunuz o zaman. Alemin Kralı'nda imparator sizlere seslensin hep beraber. Söyleyeyim.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin,

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Emrah'ın bir isteği var. Tekstil çalışanlarına armağan etmiş şarkıyı. Kolay gelsin Emrah. Arkadaşlarına selamlar gönderiyorum. Çanakkale'den Şerife. Eskişehir H tipi kapalı cezaevinde yatan eşine Erdinç Kemiyor'a armağan ediyor şarkıyı. Bir de onu sevdiğimi söyler misin demiş. Dinlemiştir muhtemelen an itibariyle. Allah kavuştursun. Orhan Baba yorumuna yer verdik. Ankara'dan Ahmet Yücel'e armağandı. Siz de iyi ki varsınız diyelim. Dediğimiz gibi birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Sonrasında birlikte olacağız.

0: noktaları kuruluyor. Fransa'da 18 kişi sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'da ise Roma ve Milano dahil 15 kent için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye ise iki farklı hava sisteminin etkisi altında. Batı ve güney kesimler kavurucu sıcaklar etkisi altındayken doğu bölgeler için gök gürültülü sağanak ve sel riski uyarıları paylaşıldı. Türkiye'de askıda olan sosyal medya uygulaması Threads yeniden erişime açıldı. Rekabet Kurumu 2024'te verilerin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almış. Meta bunun üzerine Threads'i Türkiye'de erişime kapatmıştı. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo, L grubundaysa saat 23'te İngiltere Gana ve gece 2'de Panama Hırvatistan maçları oynanacak. Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de sona erecek. Eskrimle tanışan çocuklar ilk ulusal derecelerini kazandı. Erzurum'un Tekman ilçesindeki eski milli sporcu Cantaş Kıran yetiştirdiği çocuklara hem bu sporu sevdirdi hem de ulusal dereceler kazanmalarına yardımcı oldu. Yaşları 7 ila 13 arasında değişen 30 lisanslı sporcudan 5'i ilçeye madalyayla döndü.

0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı bölgelerin çoğunda sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. İstanbul yarın az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir açık 33, Antalya açık 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: afiyette.
1: Japan dileğiyle evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondrian'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondrian.com.tr.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
5: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Cuma günlüğü özel programını sunar.
1: Arizona'daki son günümüzden merhaba. Amelie takım Arizona'daki kamp etabını tamamladı ve 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında karşılaşacağı Amerika Birleşik Devletleri maçına hazır. Bugünkü antrenmana Yunus Akgün ayağındaki ağrı sebebiyle çıkmadı. Salonda çalıştı. Onun dışındaki 25 futbolcu da sahadaydı. Antrenmana dair gözlemlerimiz şu şekilde. Futbolcuların morali yine yok. Onu belirtelim. Yine gruplaşmayı görebiliyoruz aralarındaki. Teknik direktör Montella hem istekli hem isteksiz durumunu koruyor. Antrenmanı Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile milli takımlar sorumlusu ve başkan vekili Mecun Otyakmaz da takip etti. Onu hatırlatalım. O 15 dakikalık basına açık bölümde bu kez milli takım klasik koşu çalışması ve 5'e 2 yerine daha fazla topla çalıştığını belirtelim. Dünya Kupası günlüğünde bugüne damga vuran isimler Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland oldu. Lionel Messi tam 40 yıl sonra Maradona'nın Arjantin formasıyla İngiltere'ye 2 gol attığı o İngiltere maçından sonra aynı gün o da 2 gol atıyor. Hatta bir de penaltı kaçırıyor. Takım arkadaşlığını değil bir ulusu arkasına aldı Messi ve Arjantin'e herkes Messi'ye çok inanmış durumda. Bunu belirtelim. 18 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcüsü oldu Lionel Messi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finans

katmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

90'lı yıllara damgasını vuran şarkılardır. Cengiz Baba Yol Arkadaşım, herkesin hayatında o yolu birlikte yürümeyi istediği, dilediği birisi vardır. O yüzden böyle hani inanmak ve güvenmek zaman zaman zor gelebiliyor insanlara, ama sonunu getirmek de önemli. Bu duyguları yaşayanlar vardır. O sonu getirip ömrü boyunca o güzellikleri sevdikleriyle birlikte yaşayan, paylaşan herkese armağandı. Yol arkadaşlarınıza armağandı. Fransa'dan Kubilay şu an yolda dinliyor. Yolculuğum çok keyifli geçiyor sevgili Kaan demiş. Benim için de şarkı çalar mısın? Tabii ki çalalım. Yine Fransa'dan sevgili Durmuş. Hava burada da çok sıcak Kaan diyor. İlk saat bahsetmiştik. Stüdyo içerisinde kolay oluyor ama klima var ya, klima olduğu için kurtarıyorum ben. Ankara'dan Hakan, at abime de demiş selamlar sevgiler gönderiyorum, aleyküm selam. Ankara'dan Zeynep, Zeyno babam Fuat Sarıkaya'ya da bir şarkı, onu çok seviyorum demiş. Allah ayırmasın anneciğinizden, babacığınızdan. Ölenlere rahmet olsun. Nejat Alp, unutma yanındayım. Yol arkadaşımın hemen sonrasında. Nasıl güzel gider değil mi? Allah Allah.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıl.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser.

0: Her deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haber.

0: Lerini sunar. Spor.
1: Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Lionel Messi oldu. 38 yaşındaki süper yıldızın tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta tangocular grupta 2'de 2 yaptığı tur atlamayı garantiledi. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla devam ediyor. K grubunda saat 20'de Portekiz Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere Gana, gece 2'de ise Panama Hırvatistan maçları oynanacak. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defada NBA şampiyonluğu yaşadığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. Yunan yıldız Miami Heat'in yolunu tuttu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Motoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Son saatin içerisindeyiz. Zaman su misali aktı geçti. 17 itibariyle sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Avusturya Salzburg'dan Mecnun Hanım'a armağan olsun şarkı. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Oo, çok eski bir dinleyen. Bayağı eski. Pekala. Ama ismi yazmamışlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ayla Enes. Container'da dinliyorlarmış. Şarkıyı annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur ve abim Cengiz Mete'ye, kardeşim Cevat'a ve yeğenlerime armağan ediyorum diyor. Pekala. Herkese selam.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: afiyet de ye.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Medya Mart'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Medya Mart'ta sizi bekliyor. Siz de Medya Mart'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Medya Mart.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
8: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
9: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
10: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: ayrı yerde.
1: Babalar listeliğinde her zaman olduğu gibi birbirinden değerli sanatçıların Müslüm Gürses rahmet ve dua ile analım iki şarkısına, sonrasında Orhan Baba ve yine Ferdi Baba İmparator yorumuyla nihayet erdireceğiz bu bölümü. Az sonra da veda faslı için burada olacağım kralcılar. Belçika Gent'ten sevgili Özkan Önder'e armağan olsun şarkı. Parçayı kızım Özlem ve torunlarım Ela ve Adaya armağan ediyorum diyor. Selamlar sevgiler gönderiyorum Belçika'ya. Özkan Bey, Özkan Önder'e armağan edelim şarkıyı. Müslüm Gürses şarkıları size armağandı. Gökhan Koyuncu. Nilgün Hanım teşekkür ediyorum Coşkun Sabah şarkısı demiş. Çok güzeldi. Peki o zaman size ve Coşkun Sabah sevenleri için yer verdik diyelim. Balıkesir Sındırgı'ya selamlar. İsmail Akçan teşekkür ediyorum. Sizi de unutmayalım şarkıyı size ve sevdiklerinize hediye edelim. Koca Mustafa Paşa'dan Ömer Bilbay ve Abdullah Bilbay kardeşler. Tüm Bireciklere armağan etmişler şarkıyı. Ferdi Baba rahmet ve dua ile analım. Bugün

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Kışın sıcak kesin.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
4: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Şansa kalmaz işiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
13: Ne istersen Neon 1.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Geldik veda faslına. Ali abiden mikrofonu devraldık. 14 itibariyle Afrikalı Ali'den. Yarın kendi saatinde Harbi Kız mikrofon başında. Bu hatırlatmayı yapalım kralcılarımıza. Hollanda'dan Emine Hanım'a selamlar, sevgiler. Yine Hollanda'dan Atakan Bey eşine armağan etmiş. Bursa'dan sevgili Ali'ye armağan olsun şarkı. Bursa Otobüs Fabrikası'nda çalışan İsmail'e, çalışma arkadaşlarına armağan ediyorum şarkıya. Osman Gezer Usta'ya, Tayfun Baysal Usta'ya, Muhittin Şahin Özdamar'a, Erdem ve Turan'a, Recep Bey'e. Yarın saat 15'i gösterdiğinde Alemin Kralı'nda sizlerleyiz. Ata abi 23'te mikrofon başında, sevenlerini hatırlatalım. Erdem'in hemen sonrasında, sevgili Kadira'nın hemen öncesinde. Kaptanımıza selamlar. Az önce konuştuk, hasbihal ettik. Sıcaklardan biraz bunalmış durumda. Kaptanım, şarkı sana da armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 23 Haziran Salı, günün sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası düzenlenen 2. Meclis Grup Toplantısı'nda da kürsüye Grup Başkanı Özgür Özel çıktı. Olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seslendi.
5: Büyük sıkıntılar içindeyiz ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Milletin dediği olacak. Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı genel merkezine götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu ülkeye sandığı getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
4: Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün önce Merkez Disiplin Kurulu'nu ardından parti meclisini topladı. Toplantılarda Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Özkan Gözbaşı görevden alındı. Öte yandan CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı da artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Bu isimler arasında iki ilçenin belediye başkanı da bulunuyor. Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine ret geldi. Tutuklu bulunan önceki dönem HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'yla görüşmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret planını önceki gün CHP genel başkan yardımcısı Necdet Saraç duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 241 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Firari durumda olan 32 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kurtarılamadı. 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. İran'la gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar var. Görüşmelerin iyi gittiğini vurgulayan Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini iddia etti. Amerikan Başkanı, İran'ın serbest bırakılan varlıklarının Amerikan kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacağını ve yalnızca Amerika'dan gelen gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını söyledi. Özel okul velilerinin merakla beklediği haber geldi. 2026-2027 yılı için eğitim ücretleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara getirdiği yasal düzenlemeye göre ara sınıflar için belirlenen tavan zam oranı %30,74, kademe geçişlerinde yani 1. 5. ve 9. sınıflar için de tavan zam oranı %43,92 olarak belirlendi. İstanbul'da fiyatlar ortalama 450 bin liradan başlıyor, 2,5 milyon liranın üzerine kadar çıkıyor.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla devam ediyor. K grubunda saat 20'de Portekiz Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo, L grubundaysa saat 23'te İngiltere Gana, gece 2'de de Panama Hırvatistan maçları var. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defada NBA şampiyonluğu yaşadığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. Yunan yıldız Miami Heat'in yolunu tuttu. Panathinaikos'ta Obradovic dönemi yeniden başladı. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübün efsane baş antrenörüyle 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
10: Dem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik. Yüreğine sağlık, şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle birlikte oldu. Bugün harbi kız yoktu. Sanırım babacanın bir rahatsızlığı var. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Ali'den hemen sonra mikrofonda o vardı. Kaan'ımızdan da biz devraldık efendim. 19'da sevgili Melis'imiz burada oluncaya dek huzurlarınızda olacağım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Haziran 2026 günlerden...

Salı ve kralcılarımız da salı gününü akşama kavuşturmak adına yine mikrofondayız. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Çok sıcak bir Ege'den hepinize selam olsun diyelim. Vallahi bu sıcak havalarda aman dikkat canlar, gerekmedikçe hiç dışarı çıkmayın. İşte Avrupa'daki manzara ortada, sıcaklıktan Avrupa'da alışık olmadıkları için muhtemelen ölümler bile var. Çok yoğun bir sıcaklık haberleri geliyor. Keza ülkemize de giriş yaptı aynı şekilde. Dikkatli, tedbirli olmakta fayda var. Evet, hazır mısınız canlar? Şöyle şarkılarımızı, duygularımızı paylaşacağımız keyifli yolculuk adına yaslanın koltuklara ve paylaşmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Geçer. Herkesler geçer.

0: olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Kışın sıcak kezinde, gürültü yok, kafan rahat. Bağplas'ta, oh ne rahat hayat.
4: Bağplas, hayat iyi pencereyle rahat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Telefon deyince vatan.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: mutluya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 70

0: da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
6: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası K ve L gruplarındaki karşılaşmalarla sürüyor. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah karşı 5'te de Kolombiya, Demokratik Kongo maçları oynanacak. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan karşılaşmaları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Biraz 80'li 90'lı yıllarda şarkılarımızda yolculuk yapalım istedik. Nostalji rüzgarıyla huzurlarınızda olduk. İletişim bilgilerini hatırlatalım efendim. Kral FM WhatsApp hattımızın numarası 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Kimler nerelerden takipteymiş dillendirmeye çalışalım o güzel mesajları. Tülay Keskin güne söz bırakmış. Neşet Ertaş demiş ki sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz. Ne güzel bir söz değil mi? Teşekkürler paylaşım için. Ayten Telmi hoş geldin huzurumuzun sesi evimizin gülüsün cansın ya. Kul hakkı sadece birinin parasını yemek değildir. Karşısındaki insanın duygularını sömürmek, psikolojisini alt üst etmek, hayallerini çalmak da bir kulun hakkına girmektir. Kaptanım Avustralya'dan misafirlerimle birlikte dinliyoruz seni seviyoruz Allah'ım seni korusun. Adana'dan saygılar selam. Diyor. Bizden de selam olsun. Ne kadar güzel ifade etmişsiniz. Aynen öyle. Kul hakkı sadece birinin parasını almak değil, onun hakkını her türlü sömürmek. Bu da kul hakkı canlar. Kolay gelsin kaptan hayırlı yayınlar. Osmaniye'den selamlar demiş Rahime Topal. İki kez elimden düşen ve kırılmasın diye sürekli havada yakalamaya çalıştığım bardak az önce kırıldı. Bu kez tutmadım. Yapıştırmayı da denemedim. Nasıl olsa eskisi gibi olmayacak. Bazen bırakmak, kırılırsa kırılsın, ben elimden geleni yaptım demek gerekir. Konu bardak değil. Aynen öyle, konu bardak değil. Çok güzel anlatmışsınız ama. Tutmaya çalışmak, eyvallah bir mücadele ama bazen bırakmak gerekiyor. Merhabalar, arada yazıyorum ama sizleri 31 yıldır 7/24 dinlemekteyim. İşlerimi de ihmal etmeden tabii ki. Bugün de evimin balkonunda kahvemi içerken dinlemedeyim. Buradayım, sizler de iyi ki varsınız. Şarkılardan fal tutup mesajımı okuduktan sonra yayınlayacağınız şarkı güzel düşünebilen insanlara gelsin yayınlar diyor. Samsun'dan Gülay Taşar'ın mesajıydı. Eski kralcımıza armağan olsun şarkılarımız tabii ki. Bir de Neslihan Hanım yazmış. Selamlar sevgiler kaptanım. Ben de geldim hoş geldin diyor. Bugün de dinlemedeyim. Ve kumrularla geçirdim günümü. Onlara yem vererek çok güzel oldu. Sana da fotoğrafını atıyorum. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol güzel yüreklim demiş. Vallahi ne güzel bir manzaradır. Ya hayvanları sevmeyen insanları da sevemez canlar. Öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum ben gerçekten. Hani ben insan seviyorum ama hayvan sevmiyorum diyenler vardır ya böyle. Çok samimi bulmuyorum yani. O hayvan sevmeyen insanların insan sevdiğine pek inanamıyorum. Eyvallah. Sıcak yaz günleri bir kap su, bir kap yemek, bir kap mama onların hayatını kurtarabilir. Onlar bize emanet unutmayın. Bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz. Alemin kralında kaptanla seyir devam ediyor. Kaptan Şener. İlaç gibi rahat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: afiyette.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir.

0: Hayat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500

0: Sütaş Ayran.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Yavaş yavaş ilk saati tamamlayacağız. Evet sevgili kralcılar, saat başı biliyorsunuz günün gelişen haberleri var. Şöyle güzel bir nostalji rüzgarıyla ilk saat tamamlansın. Barış abinin çok güzel bir şarkısıyla bu saati kapatacağım. Sözleri inanılmaz güzel. Vallahi bir kulak verin canlar. 18 bülteni hemen sonrasında yine burada olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Şimdi söz Barış Manço'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 23 Haziran Salı, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Başkent Ankara'nın bugün bir konuğu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Polonyalı mevkidaşı Karol Naroki'yi resmi törenle karşıladı. İkili görüşmelerde Türkiye ve Polonya arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi. Amerika ve İran'ın İsviçre'deki teknik müzakere süreci sancılı olsa da tamamlandı. Müzakerelere ilişkin Amerikan Başkanı Trump görüşmelerin iyi gittiğini vurguladı, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini iddia etti. Amerikan Başkanı İran'ın serbest bırakılan varlıklarının Amerikan kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacağını ve yalnızca Amerika'dan gelen gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını da söyledi ancak İran'dan yalanlama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'ı dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak dedi. Yurda dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası düzenlenen 2. Meclis Grup Toplantısı'nda da kürsüye Grup Başkanı Özel çıktı. Olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seslendi.
5: Milletin dediği olacak. Kurultayı bekliyoruz. Bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu ülkeye sandığı getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
4: Kılıçdaroğlu ise bugün önce Merkez Disiplin Kurulu ardından parti meclisi toplantısını yaptı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultayın Eylül ayında yapılacağını bildirdi.
6: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak. Biliyorsunuz bir olağan kurultay takvimini başlatmayı, bir kongre sürecini başlatmayı düşünmüştük. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
4: Toplantılarda yeni görevden alma kararları da geldi. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Antalya İl Başkanlığına Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzoğlu atandı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun da Perşembe saat 14'te toplanacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutukluların sayısı da artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Bu isimler arasında iki ilçenin belediye başkanı da bulunuyor. Bir sıcak manşette geçtiğimiz dakikalarda geldi. İyi Parti'den CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bugün grup toplantısı vardı. Genel Başkan Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
7: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecek.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına dair soruşturma devam ediyor. 5 gözaltı daha var ki şüphelilerin 4'ü kaçırılma olayıyla direkt bağlantılı çıktı. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin daha önce de gözaltındaki 12 zanlının 6'sı tutuklandı. Kırıkkale'de mühimmat deposunda bir patlama yaşandı bugün. Yaşihan Mühimmat Depolama ve İmha Tesisinde yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Van'da ise jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. 3'ü jandarma 5 kişi yaralandı. Akaryakıt sektörüne hayali ihracat ve sahte fatura operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Amerika Birleşik Devletleri'ni sağlık sigortası alanında dolandıran bir şebekenin patronu Türkiye'de yakalandı. 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılığın tepesindeki isim Haldun Hilmi Amerika'ya iade edildi. Kanada'nın Quebec eyaleti Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi polis 3 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganı öldürdü. Olayın terör bağlantısı çıkmadı. Haziran ayının sonuna yaklaşırken havalar oldukça sıcak ancak Avrupa ise daha sıcak. Öyle ki kriz masaları kuruldu. Fransa'da 18 kişi sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'da Roma ve Milano dahil 15 kent için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Sosyal medya uygulaması Threads yeniden erişime açıldı. Rekabet Kurumu 2024'te rekabet ihlali oluşturulabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almış. Karar sonrası Meta Threads'e Türkiye'de erişime kapatmıştı. Bültenin başında olduğu gibi son manşet yine Ankara'dan 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 günlük güvenlik tedbiri kararları alındı. 28 Haziran-10 Temmuz arasında Ankara genelinde toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, miting ve eylem yapmak yasaklandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla devam edecek. K grubunda saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. L grubunda ise saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan maçları oynanacak. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defa da NBA şampiyonluğuna ulaştığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. Yunan yıldız Miami Heat'in yolunu tuttu. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında parkeye çıkacak. Efeler ilk maçında yarın saat 14'te Çin'le karşılaşacak.

0: pratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı bölgelerin çoğunda sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. İstanbul yarın az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir açık 33, Antalya açık 35 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi.

0: sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz. Bültenin hemen sonrası huzurlarınızdayız. Şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili kralcılar, alemin kralında Kaptan Şener'le birliktesiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla güzel şarkıları böyle tam akşam güneşi vakitlerinde sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Yollardaki canlar, trafiğin yoğunlaşacağı saatler başlıyor. Güzergahları kontrol etmekte fayda var. Hepinize iyi yolculuklar olsun. Mesaiye başlayanlar, akşam mesaisinde olanlar ya da hala işinin başında olanlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yine görev başındaki kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevde olanlara vukuat zihni nöbetler olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler dileyelim. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir ser. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle. Doğada ne varsa zırganıda. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: camlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: mutluya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
8: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
9: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
10: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
12: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
13: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimizde hemen şöyle dönelim kralcılarımıza. Kimler nerelerden takipteymiş, mesajlar nerelerden gelmiş dillendirmeye çalışalım. Kaptan Şener Kıbrıs'tan selam diyor. Evet, bir şarkı istemiş. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorum demiş. Emeği geçen herkese teşekkürler. Pınar Hanım'ın ulaştırdığı satırlardı. Teşekkür ediyoruz efendim. Yavru vatan Kıbrıs'a da selam olsun diyelim. İyi yayınlar, sıradaki şarkı bana da gelsin demiş. Viyana'dan Meryem. Burada sıcaktan kavruluyoruz. Hiç böyle olmamıştı. İyi yayınlar demiş. Evet, oradaki mevcut hava sıcaklıklarını ulaştırmış. Aman sizler de tedbirli olun canlar. Sezgin, o da baş takipteymiş. Kaptan kardeşim Avusturya'dan selamlar olsun diyor. Kral ailesine saygılar, sevgiler gönderiyorum. Bir istek şarkısı varmış. Bütün şarkılarımızı armağan edelim. Kolay gelsin efendim. Ankara Bala Çiğdemli köyünden Hacı Genç bir türkü istemiş. Çalarsanız memnun olurum diyor. Balıkesir'den Ercan Kısa, sıradaki şarkı Kepsut cezaevinde yatan Sinem Kaya, Sude Ek, Sibel Dögen, Şenur ve Özlem Hanım'a gelsin demiş mesajında. Kaptan kolay gelsin diyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. İstanbul'dan servis şoförü İsmet Yaşar, sıradaki şarkı tüm servis şoförlerine ve yolcularına gelsin diyor o da. İyi akşamlar. Almanya'dan Serkan ben demiş. Serkan Haskılıç. Sizleri severek dinliyorum yıllardan beri. İyi bir kralcıyım. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. Tüm Beşiktaşlılara armağan olsun. Allah'a emanet ol. İlaç gibi radyo diyor. Sağ olsunlar. Selamünaleyküm Kaptan Şener. Bize de bir selam yollar mısın diyor Ankara'dan. Hakan Güçlü ve Yılmaz Yaşar. Eyvallah, selam olsun canlara. Başkente selamlar diyelim. Bursalı Dadaş Ali bir söz göndermiş. Eskiden insanlar gördüğünü örter, görmediğini söylemezdi. Şimdilerde gördüğünü yayıyor, görmediğini uyduruyor. Vallahi ne güzel söz ya, değil mi? Kaptan selamlar diyor. Kıbrıs'tan İbrahim, şarkıyı Kayınço Mehmet Nur'a ve bana armağan edersen sevinirim kral çalışanlarına gelsin diyor. Sağ olsun. Selamlar kaptan demiş. Bugün çikolatamın doğum günü, ona gelsin. Almanya Röthenbach'tan Turan Öztürk, saygılar kaptan kardeşim demiş. Saygılar, selamlar diyelim. Düzceli Sezgin, sizleri severek dinliyorum 96'dan beri. Hayvan sevmeyen insanı zaten sevemez demiş. Çok güzel bir söz değil mi ya? Aynen öyle. Kocaeli Kandıra Manzara'ya karşı sizleri dinliyoruz. Selamlar demiş. Çok güzel manzaralar ulaştırmışsınız. Cennet vatanımız vallahi. Tadını çıkaralım. Bir yandan da tabii kıymetini bilelim değil mi? Almanya'dan Mehmet. Herkese hayırlı günler. Kütahyalı kardeşlerime ve nişanlım Zeynep'e Almanya'dan selam diyor o da. Evet, bir şarkı istemiş dinleyicimiz ama ismini yazmayı unutmuş. Mesajlarınıza isimlerinizi eklemeyi unutmayın canlar. Evet. Birçok mesaj var ama şarkılarda beklemesin. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM farkıyla. Kaptan Şener'le seyriniz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
3: AGESA. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. En güzel

0: gönderdin. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim

İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla bulun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Geldik yolculuğumuzun sonuna. Sevgili Melis'imiz yazmış. Teşekkür ediyorum, sağ olsun programından önce. Şimdi aralarda böyle Kaptan Şener diye bir sloganımız var ya, onu seslendiren sevgili Melis. Onu bir artık tazeleyelim mi ya falan diyor. Valla bence gayet güzel. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlar ne fark eder? Ses önemli olan. O güzel sesinle seslendirmişsin. Ağzına sağlık, daha ne olsun. Evet, birazdan bir şarkı sonrası, net gündem sonrasında Melis'imizle akşamı karşılayacaksınız. Şimdiden kendisine iyi programlar diliyorum. New York'tan Semra Yıldız takipteydi. Selam olsun diyelim kendisine. Pelin Turna selamlar, sevgiler demişti, sağ olsun. Çiğdem Hanım yine geç de olsa her zamanki gibi takipteyim dedi. Bursa'ya selam gönderelim. Arzu Hanım İsviçre'den bizleri dinliyordu. Eyvallah, güzel davet için teşekkür ediyoruz. Durdan Erdoğan Hollanda'dan, Emine Hanım yine Bandırma'dan sevgili Aylin takipteydi. Filiz Kıtay'ı görüyorum. Sema Doğan, Aile Okumuş yine bizleri dinleyen güzel yüreklerden. Enes de Karaincirli'de aileyle birlikte takiptesiniz herhalde yine. Selam olsun. Turgay Varol var. Günnaz Gelir. İsmail Bey. Yine Serkan Kök Yıldırım. Mehmet Çelebioğlu. Mehmet Ali kardeşim. Suna. Muhterem ablamız. Nazlı Mevcil ve Nurhan Kazmacı. Yine Sudenaz. Mesajını ulaştıran canlardan. Cihat Kaptan. İzmir'e selam olsun. Kulaklarını çınlattık demiş. Yüreğinize sağlık. Hatırlayan, sohbetine bizleri dahil eden canlara da teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Mesaj çok ama en azından birkaç kralcımızı selamlayarak programı noktalayalım istedim. Yarın yine aynı saatlerde 17-19 arası tekrar bir arada olmak, buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: 23 Haziran Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Ana muhalefetten gelen istifa manşetiyle başlıyoruz. Bugün parti meclisi, MYK ve grup toplantısını yapan CHP'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa ettiğini bildirdi. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan 58 yaşındaki Dikbayır 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. CHP'de yaşanan bugünkü diğer gelişmeleri de NTV'den aktarmayı sürdürelim. Mutlak butlan sonrası düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da kürsüye grup başkanı Özel çıktı. Olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Tarihi kararı al, CHP'yi cenderenin içinde tutma dedi. Kılıçdaroğlu ise bugün önce Merkez Disiplin Kurulu ardından parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultayın Eylül ayında yapılacağını bildirdi. Toplantılarda yeni görevden alma kararları da var. Antalya İl Başkanı Naik Amacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Antalya İl Başkanlığına Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzoğlu atandı. TRT Haber'e uzanalım. Patlama haberiyle karşılıyor bizi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde imha sahasında bugün mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olayın aydınlatılması için çalışmaların başladığını aktardı. Net Gündem'de Sözcü'ye uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet, müthiş iddia. CHP'den dün istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç aynı gün Ankara Teşkilat buluşmasında AK Parti'ye katıldı. Koç'un AK Parti'ye geçiş süreci çok tartışılırken ortaya bir iddia atıldı. Bu transfere Haymana Kaymakamı Osman Sakın aracı olduğu iddia edildi. Dün E-Devlet üzerinden istifa eden Koç da istifasının hemen ardından AK Parti'ye katılmış, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı ve Koç da Erdoğan'ın elini öpmüştü. Sözcü'de dikkat çeken bir diğer manşette Demirtaş-Kılıçdaroğlu ikilisi var. CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı yayında Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemesinin ardından tepki topladı. Bu açıklamanın ardından da Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç önümüzdeki günlerde Kemal Bey Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek demişti. Adalet Bakanlığı'na bu görüşmenin başvurusu yapılmadan önce 10 yıldır tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeme kararı aldığı bildirildi. Habertürk'e uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump gündemde. Hafta sonu yapılan İran-Amerika müzakerelerinin ardından İran'ın gelecekte en üst düzeyde nükleer denetimlere tamamen ve kesinlikle onay verdiğini belirten Trump, bu şartların ardından ben de deniz ablukasını kaldırıyorum dedi. İran'ın tavizlerine dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve başka bir deniz ablukası uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Net gündemde sıra Star Haber'de. Özel okul velilerinin merakla beklediği 2026-2027 yılı eğitim ücretleri açıklandı. Yasal düzenlemeye göre ara sınıflar için belirlenen tavan zam oranı %30,74, kademe geçişlerinde ise %43,92 olarak belirlendi. Yine öğrencileri ilgilendiren bir başlıkla noktalıyoruz. Net gündemi kapanışı Anadolu Ajansı'ndan. Okullarda son ders zili 26 Haziran'da çalacak. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı bölgelerin çoğunda sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. İstanbul yarın az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir açık 33, Antalya açık 35 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 23 Haziran 2026 günlerden Salı, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, aleminin kralında akşam şarkılarında buluştuk dinleyicilerimizle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Yeni mesaiye

0: Radyoların kralı.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: ediyor.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
3: Pronto Tur. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
1: Ne istersen Neon 11.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
4: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Gazetesi sözlüğünü sunar. Rusya'dan Oleg Salenko bir Dünya Kupası maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor. 28 Haziran 1994'te Kamerun'a karşı 5 gol attı.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

Üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen 2004 yılından bu yana çalıyoruz bu şarkıyı. 20 senenin üzerinde zaman geçmiş. Hala hit kategorimizde olan bir şarkıdır, biliyor musunuz sevgili kralcılar? Duyar duymaz böyle radyomuza ses verdiğimiz bir imparator şarkısıdır. Çok güzel oldu bu akşam şu saate denk geldi. Ufacık bir araya gireyim. Mikrofonumu açtım çünkü hatırlatmalarımı yapayım ki karşılıklı şöyle şarkı aralarında sohbet muhabbet de edelim. Biliyorsunuz ama bilmeyen yeni karşılaştığımız dinleyicilerimiz varsa belki onlar da aramıza katılmak isterler. 532 703 92 00 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızdan da mesajlarınızı okuyoruz. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: Japan Dili Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruş.

0: kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Radyomuzun daimi dinleyicisi her programcıya mutlaka mesaj atar, selamını gönderir. Çok eski bir kralcımızdır. Sizlerden iyi olmasın muhterem ablacığım. Senin selamınla başlıyorum bugün. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından harika mesajlar gelmiş. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Böylesine güzel şarkılar çalarken nasıl iyi olmayalım değil mi muhterem abla? Günün yorgunluğunu atıyoruz. Bizim amacımız bu. Arada da iki kelam ediyoruz. Zeynep'cim de dinliyormuş bak Ankara'dan. Zeynep çeyiz işiyle uğraşan bir kralcımız. Radyosu sabahtan akşama kadar açık. Bizim şarkılarımızla o çeyizleri ilmek ilmek işliyor. Hepsi gözünün nuru değil mi Zeynep'cim? Kolay gelsin. Bol kazançlı olsun inşallah. Tam da mevsimi. Çeyiz hazırlığının. Böyle tavan yaptığı bir mevsimdeyiz. İşlerinin çok yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Daha da yoğun olsun. Kazançlı, bereketli olsun. Bahadır kaptanımız da dinliyormuş. Bahadır dün mesajını gördüm ama okumaya fırsat bulamadım. Selamını aldım, haberin olsun. Bugün karşılaştık. Yolun açık olsun. Sen de mesaidesin büyük ihtimalle. Eşine, evladına çok çok selamlarımı iletiyorum. Bu şarkım senin için de çalsın.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

yeni saatimizi açarken şöyle Seda ablamızın sesiyle 90'lı yılların başına gittik. Duyuyorsa dinliyorsa kendisine selamlarımızı iletelim Seda Sayan'a. İnternet aleminde, daha doğrusu sosyal medyada onun eski programlarına ait görüntülere çok sık rastlıyoruz. Bizi güldürüyor Seda abla. Dobralığıyla bir kere bu halkın gönlünü kazanmış bir sanatçımızdır, değil mi? Aklında ne varsa, fikrinde ne varsa hepsi dilinde olan.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Para.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin Media Mart'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Mart'ta sizi bekliyor. Siz de Media Mart'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Mart.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa İşbirliği ile.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Melosos Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
5: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Hülya'cığım mesajını biraz geç gördüm ama sıradaki şarkıları tabii ki senin için çok özel olan o kişiyi çalarım elbette seve seve. Ama bir şey rica edeceğim senden. Bundan sonra karşılaşacaksak eğer o kişinin de ismini yaz, olur mu? Ben kralcılarımıza hep söylüyorum, kiminle dinliyorsanız yakın arkadaşlarım diyor, ailem diyor. Ama kim mesela annenizle dinliyor olabilirsiniz, mutlaka ismini yazın. Ben de ona ismiyle hitap edeyim ki yüzünde bir tebessüm oluşturalım. Yani bir programcı, bir yayıncı, bir yapımcı olarak buna dikkat ediyorum. Dinleyicilerimizin direkt olarak ismine çalınan şarkılar, hele ki böyle babalar resitaline denk geliyorsa üstüne basa basa söylerim. Farklı farklı şehirlerde, farklı farklı ülkelerde, hatta saat farkının olduğu farklı kıtalarda dinleyen kralcılarımız var. Belki birbirlerini göremiyorlar ama bizim birleştirici gücümüz her zaman şarkılar oldu. Aynı çatı altında yıllardır beraberiz. Gönül gözümüz açık. Ama ne olursa olsun yan yana da olsanız isimlerini yazmayı ihmal etmeyin. Üşenmeyin yani. Çok kalabalık olsanız bile bir şekilde biz onun üstesinden gelebiliyoruz. Uyduruyoruz zamanı vakti, o isimleri söylüyoruz. Şimdi şöyle bir şarkıyı biri bana armağan etse, ki en sevdiğim şarkıdır. Yani Müslüm Baba'nın şarkıları arasında böyle en sevdiğim diye keskin konuşmak belki gerekmeyebilir ama bilmiyorum, çok seviyorum bu şarkıyı. Ritmini çok seviyorum, sözlerini çok seviyorum. Böyle dinlerken bitene kadar bambaşka bir alemde oluyorum. Sonra geri dönüyorum. Hangi şarkıdan bahsediyorum biliyor musunuz sevgili kralcılar? Şöyle bir radyonuza ses verirseniz, işte bu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, 23 Haziran Salı akşamının güzel şarkılarını paylaştım kralcılarımızla. Ben de kulaklığı kulağımdan hiç çıkarmadan aynı ne kadar programı yapan kişi olsam da aynı bir dinleyici gibi canı gönülden hissede hissede dinledim. Şimdi benim için müsaade zamanı, şarkılar nöbetçi Erdem'le devam edecek. İnceden sol şeridi açalım. Erdem geliyor. Buradan İstanbul'a da selamlarımızı gönderelim. Sağlık sıhhat olursa yarın akşam saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, radyoların kralında buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kem otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah 23'e kadar Alemin en kralında güzellikler, muhabbet benimle birlikte devam edecek. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: da Kral FM'in yanına, zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

geldi memnun. Ferdi Baba her zaman, her dönem klasik şarkılara efsane. Hemen hemen her albümde bir lokomotif şarkı, bazen birkaç tane lokomotif şarkı olmuştur. Ama bunu 20 yıl, 30 yıl sonra, yani müziğe başlamasından sonra, işte Bana Sor gibi, Hatıran Yeter gibi, Mor Güller gibi, Emmoğlu gibi bu klasikleri de ortaya çıkarmak, işte Ferdi Baba, baba sıfatı buradan kaynaklanıyor. Yani bunu başarabilmek çok zor bir şey. Yani bu kadar uzun bir döneme, 70'lerden itibaren bu kadar hep zirvede olabilmek, bu müzikte nasıl bir usta, nasıl bir duayen olduğunu ortaya koyuyor. Birçok klasik şarkı var ama işte son dönemlerde halen o şarkılar çıkmaya devam ediyor. Bu da büyük ustanın ne kadar özel bir müzik bilgisi, kalbi, gönlü olduğunu gösteriyor. Allah gani gani rahmet eylesin.

0: Bu şarkıyı birçok isim farklı tarzlarda Türk sanat müziği yorumu ama birçok isim kendine göre, kendi tarzıyla, kendi üslubuyla yorumladı. Ama işte yorumcu farkı, üslup farkı burada ortaya çıkıyor. Yani Bergen devreye girince diyor ki bir dakika, burada ben farkımı, tarzımı, üslubumu, okuyuşumu ortaya koyarım ve şarkıyı alırım, başka bir yere götürürüm.
1: Nöbetçi Erdem, Kral.

0: aşka küskünsün.
1: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
2: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
3: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
4: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
1: Ben hep söylüyorum, sanatçının sesi çok önemli. Sonuçta bir sanat icra ediyor. Ses olmadan da hiçbir şey olmuyor. Ama yorum benim için çok önemli. İşte bu yorumu gerçekten çok güzel yapan o gırtlak namelerini, o virajları, o oynamaları tadında ve çok güzel icra eden çok özel bir ses, çok büyük bir yorumcu. Gerçekten o ablalardan sonra o bayrağı taşıyan özel bir isim.

0: beni.
1: Bu şarkı da gerçekten efsane şarkılardan, sözü, müziği, yorumu. Büyük ihtimalle Selam Şahin niye kalmış aklımda? Bayağı Zeki Müren'le bir araya gelince başka bir noktaya ulaşmış. Sevgili Kane abiye çok çok selamlarımı iletiyorum. Bizim Üsküdar'ın çok değerli abilerindendir. Tabi bayağıdır yollarımız ayrı düştü rahmetli Necati abiden sonra, ama olsun, kalplerimiz bir. Bodrum'daymış sevgili Mustafa abiyle birlikte. Sevgili Kane abiye, Mustafa abiye ve ortamda bulunan tüm dostlara selamlar. Birazdan güzel bir Ferdi Baba göndereceğim. Zaten Babalar Resteli başlıyor. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
2: Hep damar.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar.

0: Hayatım ruhum.
1: Bir haykırıştır arabesk. Bir haykırış bu şarkı. İntizarı olanların haykırışıydı. Allah Allah. Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, Rahman ve Rahim olan, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende, her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. O güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı. Sesin

Başkasın demiş, Akyası da Recep, Emirhan kardeşin armağan etmiş, İzmir Ödemiş'ten Ülkü Coşkun, sizi dinlemek bir ayrıcalık diyor, saat kaçta olursa olsun. Feray uzunca bir mesaj göndermiş, eyvallah. Bartın'dan Mustafa, eyvallah. Antalya'dan Umutcan, Gaziantep Cezaevindeki abileri Hazar, Çetin Polat, Ökkeş Altı ve Murat Yıldırım'a. Kayseri'den Müslümcü Oktay, kaptanı Mustafa abisine. Bursalı Dadaş Ali demiş ki bir yazıda, bir yazı paylaşmış. Eskiden diyor insanlar gördüğünü örter, görmediğini söylemezdi. Şimdilerde ise gördüğünü yayıyor, görmediğini uyduruyor. Vallahi çok doğru. Doğru bir tespit. Fatoş, gündüze geç diyor. İsyanda Fatoş. Bursa Kestel'den Hasan Üçlük demiş. Edirne'den Mehmet.

Tuğçe Kara Mahmut Sivas cezaevindeki Ali için, canım kanım Ali için diyor. Kocaeli'den Hüseyin, jandarma personeliyim diyor. Devriye arkadaşım Sezai ve tüm kralcılara demiş. Hayırlı görevler. Almanya'dan Yaşar Taşkın, kardeşlerim İsmail ve Orhan'a diyor. Gece vardiyasındayız demiş. Kezban hoş geldin demiş. İzmir'den taksici Süleyman, eyvallah. Konyaeli'den Hasan, tüm otobüs kaptanlarına. Balıkesir'den görme engelli Ali Topçu, eyvallah. Özlenen ve beklenen an geldi demiş Hatta abim, yerimi aldım diyor Ayla. Belçika Antwerp'ten Yozgatlı Ümit. İzmir Şehir Hastanesi'nden. Kim göndermiş mesajı göremedim, Allah'a şifalar versin. Ameliyata girecekmiş.

hoş geldin Ata demiş Samsun'dan İlkay. Eyvallah. Mustafa Kemal Paşa'dan Seyahat Halindeki Özbirlik Turizm Şoförlerinden Zülkani ve Yusuf Kaptan. Gaziantep'ten Mustafa İstanbul'daki Yaren'e. Eyvallah. Bursa'dan Emrah. Yeni saatin hayırlı olsun diyor. 1242 plaka şoförü Erzurumlu Muharrem Bey'e demiş Bergen'den. Hatay'dan selamlar demiş Emre. Kırklareli bize Çakıllı'dan Enver. Hoş geldin.

Ankara'dan Orhan, gece dinleyenlerin yüzü gülüyor demiş. Aydın Söke'den Berber Özkan, kumsalda ailemle dinlemedeyiz diyor. Ailesine ve Didim'deki Emmoğlu Murat Dilli ve ailesine.

0: Nasıl güzel bir şarkı. Nasıl sürükleyici bir şarkı. Öyle değil mi Murat? Murat Hatipoğlu.
1: Evet.
0: Murat, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Benim şehrimden, Samsun'dan mı selamlar demişsin?
1: Evet, Atatürk'ün şehri, atanın şehri Samsun'dan sizlere, Kral FM dinleyicilerine selamlar olsun.
0: Eyvallah, eyvallah. Öyle yazmışsın zaten. Atanın şehrinden, evet, ataya, evet, Samsun'dan, evet, selamlar, evet, olsun.
1: Sizi seviyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Çok kıymetlisiniz.
0: Sağ olasın.
1: Ve gece yayınlarınızda artık çok keyif almaya başladık.
0: Eyvallah.
1: Ekran çekiyorduk yani.
0: Eyvallah. Eyvallah. Murat, üçlüğün başladı, hemen mesajını okuyayım. Atanın şehri Ataya selam, Samsun'dan selamlar. Üçlüye talibim demiş. Zerrin Özer'in üç güzel şarkısını sıralamışsın ve Erzurumspor'a, evet, da Süper Lig'de başarılar dilemişsin, evet, tüm kralcılara, evet, diyerek.
1: Erzurumspor'da benim ayrı bir sevgim vardır Erzurumspor'a yani.
0: Öyle mi? Nedir? Evet. Nereden geliyor?
1: Ya ben Erzurum'da 5 yıl yaşadım.
0: Hah. O da diyorsun içimde aşk oluşturdu.
1: O da içimde öyle bir ikinci aşkım yani, evet, Samsun'dan sonra.
0: Çok, çok güzel. Çok güzel.
1: Öyle.
0: Eyvallah. Murat, satırların, evet, mesajın bu kadar. Bu satırları
1: yani,
0: bu mesaja...
1: Yani gelsin, aileme gelsin, tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin. Sloganım da, evet, şimdi üçlük zamanı.

Şarkıyla hemen mesajlara dönelim. Metris'ten Uğur, Uğur Engin Kibariye'den diyor. Mecbur kalınca şarkısı arzuma gelsin demiş. İzmir Karşıyaka'dan Tırcı Kamil. Saygılar Atababa demiş, eyvallah. Ankara'dan Semih. Ümit Volkan Zarif size gelsin denmiş. Sivas'tan Gülay. Almanya'dan gelen ablam Gülşah, kardeşim Gülden'e, Neslişah, Eda Nur ve bütün gurbette olanlara. İstanbul Esenler'den Şaban, Azer Bülbül'den diyor. Ankara Timeskut'tan Habil Özdemir, eşi ve çocuklarına. Çorum'dan Onur Demirci, Sivas'ta olan eş Ali'ye.

Balıkesir'den Zeynep Topçuoğlu, eşi İlker ve çocuklarına. Sivas'tan döndü Yılmaz, balkonda yaşında dinliyorum demiş.

Zilan Gaziantep Cezaevindeki Cihat Akyüz'e. Bursa Yunus Elinden Gökhan Kaya, Gökhan Buğdaycı'ya Cengiz Baba'dan diyor. Batman'dan Yasin, Cezaevindeki Aslan Baba Merhan İkinci Koğuş arkadaşlarına. Yalova Derköy'den İsmet Kiraz, eşi Güner Hanım'la dinlediğini belirtmiş, Malatya'daki kızı ve damadına. İzmir'den Nazan, ablası Filiz'e çocuklarına.

Hatay Dört Yoldan Recep Can, amcam Kemal Arıkan'a. Ümraniye'den kim göndermiş? Kızım Büşra'nın doğum günü. Ona buradan çok sevdiğimi, iyi ki doğmuşsun demek istiyorum demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim, eyvallah. Ankara'dan polis İbrahim nöbette. Dinlemediyiz, iyi ki varsın diyor Ferdi Baba'dan. Sakarya'dan Zeynep. Ya benim için değerli olan Recep diyor. Erzurum'dan Ahmet Özgeriş. Tüm çiftçi kardeşlerime diyor. İzmir Tire'den Ali. Eyvallah. Eşi Sara ile balkonda dinlediğini belirtmiş.

Rıza. Eyvallah. Sivas'tan taksici Yılmaz 58'te 373. Kardeşi Emine için

Gitmiş Kayseri'den Çiçek. Eyvallah. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Mümin. Tüm Karaca Kılavuzlulara. Adana'dan Özen, doğum günü kutlu olsun. Serkan Delikanlı, seni seviyoruz demiş. Ankara Elmadağ'dan Ayşe. Sincan'da Cezen'deki eş Ömer Faruk'a. Celil, oğlu Semih'e. İstanbul Sarıyer'den, şu an trafikte o kadar iyi geldi ki şarkılarınız diyor. Nedim ve Funda. Arkadaş, İstanbul'un artık geceleri de trafik var ya, vallahi billahi ya. Geçen cumartesi, bu değil ondan önceki cumartesi arkadaşlar. Buradan yani 15-20 kilometrelik yol. Vallahi 1,5 saatte gittim. Gece gece ya. Ya arkadaş. Ya bu kadar insan gecenin bir vakti ne arıyor diyor insan içimizde. Yani gece bile öyle bir trafik vardı ya. Çareler arıyorum ya. Nereden kaçsam, nereden gitsem. Gece saat 12'de başladık. 1,5-2'ye 20 kala evdeydim ya. İnanılmaz ya. Vallahi billahi. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan. Gece çalışanlarına, taksici arkadaşlara. Kayseri'den Sinan Gür bize demiş. Balıkesir'den Mehmet Ormancı, Oğuzhan ve Hüseyin'e. Aydın'dan Nurcan. Ailesine ve akrabalarına.

Almanya'dan Deniz Gaziantep'te olan oğlum, bacım ve annem için diyor. Didim'den Nazmiye kızımla dinliyoruz. Hava çok sıcak demiş. Almanya Dortmund'dan Ferdane. Şu an çalışıyorum. Kendime demiş. Antalya Akseki'den Ali. Eşi için. Tekirdağ Kapaklı'dan Şafak. Eşi Şeyma'ya, İbrahim Erkal'dan.

Almanya'dan Çetin Bektaş, gece vardiyasındayım diyor. Konya'dan Nesrin kızlarıma demiş. Berlin'den Hülya ve Seher, sıradaki şarkı. Zeynep Samsun ve Zir Köprü'den üçlük demiş. Mersin'den canım annemiz için Kibariye'den diyor. Çocukları Ege ve Ceren, onu çok seviyoruz denmiş. Malatya'dan Vahap ve Duygu, İsmet Baba ve Güner annemize denmiş. İzmir'den Serap, Atay'ı yayınlar iyi ki varsın demiş. Bayrampaşa'dan Mustafa Karanara ve kendime denmiş. Nevşehir'den Antep'e gidiyoruz. Macit ve Anıl, Ak 330'dan herkese selamlar denmiş. Balıkesir'den Özlem, Cizren'deki eşi İsmail'e.

abi harikasın demiş Almanya'dan Saniye. Avusturya'dan Kerim Zengin. Gürbette Kral dinlemek çok güzel diyor Metin Şentürk'ten. Tüm Uşaklılara. Ayşe Karaçar Erzurum'dan iki gündür çok mutlu oldum gece yayını. Gündüzden yorgun ne demiş yorgunluğunu unutturdu. Var olasın Dadaş kardeşim diyor. Eyvallah. Vay Ata abicim sesini duydum bugün cumartesi mi diye sordum demiş. O da güzel. İzmir'den Dündar eşi Serap'a. İsviçre'den Özlem ve Hatice'ye. Muğla Ortaca'dan Durmuş. Eyvallah. Diyarbakır'dan Mahmut. Turan Kıran abime.

Denizli'den Çaycı Akif, Rıfat ve eşi Melise. Didim'den Ümit, Alp Bayro ve tüm kader mahkumlarına. Balıkesir'den Suat, Ardo Beyaz'daki oğlu Fırat'a ve tüm askerlerimize. Dün doğum günüydü diyor. Kutlu olsun, Allah hayırlı uzun ömürler versin. İzmir'den Kübra, Ata abi sesini yayını duyunca çok şaşırdım, çok da mutlu oldum demiş. Konya'dan Mustafa, eşi Tahire'ye, onu seviyorum demiş. Can dostum Zeynep İştek ve can yoldaşım eşim için demiş. Antalya düşüm altından çocuklarıma da demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Sivas Kangal'dan Gökhan. Kangal Termik Santrali'nde çalışan arkadaşı Zeynel İbrahim Selim'e.

Isparta'dan Türkan Deniz. Cezen de bulunan arkadaşlar Emel Özge ve Kadriye'ye. Ayancık'tan selamlar. Ata kardeş demiş, her zamanki gibi harikasın diyor, eyvallah. Eşim Reşide Karaaslan'a, Erdoğan Karaaslan'a. İzmit'ten Abdullah canım kardeşim, Abdülbaki Şahin kardeşime. İzmir Tire'den Engin, tüm sevdiklerine. Şaban Keleş Almanya'dan. Eşi Pelin Keleş'e. Almanya'dan tır kaptanı Emin Şengül, tüm Niğdelilere. Eskişehir'den Nermin Özcan abime. Antep'ten Fahrettin. Babama. Konya'dan Ali, kralsın abi, seni seviyorum demiş. Balıkesir Savaştepe'den Taner, canım Hanife'me. Döşeme altında oturmakta olan Şükran Kara'ya. Bir sevenimiz armağan etmiş.

Selamünaleyküm denmiş, aleyküm selam. Sevgilim Fatoş'a diyor, kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Kocaeli'nden Samet Özçelik. Necati Demirci abime, tüm Kocaeli sporlulara. Sakarya GV'den servis şoförü Şenol abime denmiş. Maraş'tan Ramazan eşi Tülay'a. Kayseri'den Esra eşi ve çocuklarına. Çok sevdiğim Galatasaray'ıma diyor. Sapanca'dan Tırcı Salim, eşimle dinliyoruz diyor.

Tire'den Mustafa, eşi Gözde'ye. Antep'ten Yalçın kardeşler, 4 numara servisteki mesai arkadaşlarıma denmiş. Ayvalık'tan Özkan, Özkan Keşçi, balkonda çay çekirdek gibi desen diyor. Keyifler yerinde. Urfalı Mustafa, Akçaylı sevgili eşi Elife.

Gelişin gecelere renk kattı diyor Buca'dan Güner. İstanbul'dan Zeynep, annem Fatma için diyor. Babası Muttalip'e. Beylikdüzü'nden Safiye ve Hafize'ye. Esra kaçmaz eşi ve çocuklarına.

Eskişehir'den Şermin, annem babamla dinliyoruz demiş. Erzurum İspir'in gururusun demiş. Eyvallah. Dalaman'dan Zeynep. Bizlere armağan etmiş. Afyon'dan Nisa, Selma annem için diyor. Konya Karapınar'dan Talip, eşi İnayet için. Bodrum'dan oğlum Duha İlber ve eşim Zeliha için diyor. Kırıkhanlı Alparslan. Ankara'dan kuaför İsa. Abi gündüze ne zaman geçeceksin? Dur, buraya yeni geçtik daha ya. İznik Mahmudiye'den Seyfettin, Ferdi Baba'dan demiş. Simge Şanlı, Kayseri'de bulunan ablası Sinem Şanlı'yı arkadaşı Duygu Kırgaçoğlu için denmiş bir şarkı. Hamburg'dan Tevfik Fikret, gene gece vardiyasında beraberiz diyor. Ne güzel. Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin, Bergen'den. Almanya'dan Hüseyin, eşi Gülcan'a, çocukları Dilara, Gökay ve Sude Naz'a.

Sen Esin, ailece her gün beğenerek dinliyoruz. Kendisine ve ailesine armağan etmiş İstanbul Beylikdüzü'nden Esin. İskenderun'dan Tuğba, güçlü kadınlara ve kendisine armağan etmiş. Gaziantep'ten Mevlüt Tuğra bir şarkı rica etmiş. Eyvallah. Serkan Yıldız. Eyvallah, seni tek geçerim demiş. İzmir Bayındır, Alan Kıyı'ndan Ufuk Menderes adına denmiş. Ferdi Baba'dan. Altınşehir'den Tanju, arkadaşı Kadir ile dinlediğini belirtmiş. Abi ya diyor, Ata abi ya, seni gece dinlemek çok daha güzel demiş. Sakarya'dan Melike. Eyvallah. Koca Mustafa Paşa'dan İstanbul, Fatih'ten Ömer. Eşi Hayriye, oğlu Nahsen, kızı Hatice'ye, Bilbay ailesine. Topkapı'dan Müjdat. 30 kişi son ses dinlemedeyiz. Zeytinburnu Topkapı'dan. Bülent Sertaş'tan diyor. Balıkesir'den Seval. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı kızına ve eşine armağan ettiğini belirtmiş. Eyvallah. Dikmen'den Belkıs, eşi Ertan ve çocukları Nehir ve Ertuğa. Sakarya'dan Melek, Kayseri'deki Ömer'e.

0: Ve bu harika şarkı muhabbetimizi virgüllendirdiğimiz bir şarkıdır. Bugünlük de bu kadar deyip sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Hanım'ıza bırakalım. Geldik beraberliğimizin sonuna. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Bir çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

İlk önce Emrah'tan, sonrasında Müslüm Gürses'ten ve sonrasında Ferdi Baba'dan üç güzel şarkıyla merhaba dedik. Tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar, yollarda olan kralcılarımıza, özellikle uzun yol kaptanlarımıza selamlarımızı iletelim. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz.

görüyoruz. Aynı zamanda Sıla yolunda olan gurbetçilerimizi de unutmayalım. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda olan kralcılarımıza, kaptanlarımıza, hem yolculuk esnasında bizleri dinleyen kralcılarımıza programımızın başında hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, dediğim gibi güzel şarkılarla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

Sevgili kardeşim Emin Vural'a selam gönderelim. Emin şu anda Batman'da bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki şarkımız hem ona hem sevdiklerine de armağan edeceğiz. Bu arada Arif ve Neriman Denk'ten gelen bir mesajımız var. Amerika'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan hem onlara hem gurbette olan kralcılarımıza da selamlar. İzmir Narlıdere'den Mustafa. Yine Kadirhan abicim merhaba diyor Balıkesir'den. Şu anda seni dinlemekteyiz demiş. Kralcımız ismini belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Ali Topçu'dan gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan. Düsseldorf'tan Sıdık'a seni dinleyerek gececi çalışmaktayız diyor. Özellikle iş arkadaşlarım Durdu ve Fatma'ya bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hem sevgili kralcımıza hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadirhan abicim iyi yayınlar. Balıkesir'den Elif ben. Selamlarını ileten kralcılarımızdan Elif'e de selam olsun. Karaman Ermenek'ten Recep'ten gelen bir mesaj. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail abiye selam gönderelim. Gaziantep'ten bir mesajımız var. Seni dinliyorum diyor Mesut. Tüm sevdiklerim için aynı zamanda Gaziantep L tipi A1 koğuşuna gelsin sıradaki şarkı diyor. Şöyle son bir mesajı daha değerlendirelim. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Kenan Turan ben. Şu anda seni dinleyen Zehra'ma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Metin Şentürk'ten bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Düş-

0532 732 92 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bu arada sesli mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de yine mesajlarınızı 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Tekirdağ Saray'dan sevgili Adil şu anda arkadaşım Aytur'la seni dinliyoruz demiş. Marmaris'ten Burak selam gönderelim. Kayseri Talas'tan Uğur Aksoy'dan gelen bir mesajımız var. İyi ki varsınız demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Söz verelim. Ahmet Umut Adana yolundan tüm Kral FM ailesine selam olsun Kadirhan. Özellikle Mükerrem ve Geylan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Mardin'den Midyat'tan Sedat, eşi Nurşen, çocuklar Ahmet, Semih ve Zeynep'le... Ayrıca izinde bulunan ablaları Leyla Polat ve Şadiye Sürer için bir şarkı istiyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan demiş. İnegöl'den Ülkü. Krala selam, damara devam. Tüm dinleyen herkese hayırlı geceler diliyorum diyor. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

9.49 yattık saatlerimizi, Kibariye'den güzel bir şarkı dinledik. Beraberliğimize İbrahim Tatlıses'le devam edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. İstanbul'dan Sümbül'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Abdullah'la beraber bizleri dinlemekte. Özellikle tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kolay gelsin İzmit'ten Ayşe, gece vardiyasında çalışanlara, bir de bana gelsin diyor. Selam gönderelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza, bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Turhal'dan, Tokat'tan şu anda ekmek yapıp seni dinliyoruz. Sabahçıyız. Tüm sabaha kadar çalışanlara da bir şarkı lütfen diyor. Ahmet Turhal Kılıç. Almanya'dan Bektaş, her gece olduğu gibi bu gece de seni dinlemekteyiz. Diğer çalışma arkadaşlarım ve tüm sevdiklerim için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel şeyler de yazmış Bektaş'a. Çok teşekkür ederim. O da bana kalsın. Selam gönderelim. Hem Bektaş'a hem de gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili kardeşim, şu anda seni dinliyorum demiş Osman, İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. Tüm sevdiklerim ve sevenlerim için sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim, bizleri de mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Devam edelim. Bu arada Instagram hesabım bir Kadirhan. Süleyman Boyraz'dan gelen bir mesaj. Balıkesir'den Eskişehir'e giderken canım abimle seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimiz için bir şarkı istiyoruz demişler. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Namık Almanya'dan sıradaki şarkı sevgili eşime ve tüm sevenlere gelsin. Selamlar Kadirhan kardeşim diyor.

Evet, mesajlarımız gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Sevgili kardeşim Halil, taksici Halil şu anda Almanya'da, Münih'te bizleri dinlemekte. Halil'le beraber taksisinde misafirleri var. Emre, Berksan, Aslı ve Begüm. Berkan pardon, Emre, Berkan, Aslı ve Begüm'e de selam gönderelim. Halil de Münih'te havalimanında taksicilik yapan çok sevdiğim kardeşlerimden, bizleri mesajlarıyla yalnız bırakmayan birisi. Şu anda bizleri diyor, Türk müşterilerimle seyir halindeyken seni dinliyoruz. Benim gibi yolda olan tüm kralcılara, aynı zamanda memleketim Trabzon'a aracılığınızla selam olsun demiş. İletmiş olalım, yol açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Kadirhan seni dinliyoruz demiş. Nazilli'den şu anda gece mesaisinde çalışıyoruz diyor Hatice. Eskişehir'den Osman'dan gelen bir mesajımız var. Yine İzmir Narlıdere'den Mustafa seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Selamlar Kadirhan abi. İstanbul'dan Fatih'ten Uğurcan Mataracı. Cezaevindeki abim Keremcan için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. İyi yayınlar. Batman'dan Emine, sevdiğim Derih'le seni dinliyoruz diyor. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Bursa'dan Burak da yine gece mesaisinde çalışıp bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Selam Kadirhan diyor. Bir kez daha hem Burak'a hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: ne de bir gecelik kesin.
1: İyi geceler Kadirhan. Samsun'dan Onur, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan gece ekibine sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. İbrahim Ahıskalı'dan, Siirt'ten gelen bir mesajımız var. Siirt Eruh'ta askerim, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Askerimize de selam olsun. Yine Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime şarkısını armağan edersen mutlu olurum demiş Ramazan. Gaziantep'ten taksi durağından Hüseyin, şu anda aracımla sizleri dinlemekteyim. Tüm taksici ve uzun yol şoförlerine gelsin diyor. Mersin'den, Erdemli'den Yılmaz Can, şu anda seni dinliyorum Kadirhan. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bandırma'dan yazıyorum. Ailem için sıradaki şarkı diyor İsmail. Yine gelen mesajlarımızdan Adana'dan Nihat, gece vardiyasında çalışıyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor, söz verelim. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Konyalı Ekrem, şu anda gececiyim, seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime, aynı zamanda Şırnak Uludere'de asker olan Tamer de Temizkan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Evet, mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 03'e kadar en güzel şarkı eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Instagram hesabım bir Kadirhan, bir rakamla yazıyorsunuz. Küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda yanına Instagram üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Samsun'dan sevgili Gönül Özarslan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan kardeşim diyor, seni dinliyoruz demiş Almanya'dan Rıfat. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Denizli'den selamlar Kadirhan. Sıradaki şarkıyı biricik eşime armağan ediyorum. Ben Onur, Konya'ya selam olsun demiş. Bayramdan gelen bir mesajımız var. Sinop Gerze'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Amasya'dan tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmemiş kralcımız. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Münire'den gelen bir mesaj. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken bulunduğunuz şehri ve ülkeyi, aynı zamanda isminizi yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, şöyle devam edelim. Mersin Silifke'den gelen bir mesajımız var. Kıymetli eşim Yadigar Hanım'la beraber seni dinliyoruz diyor. Mustafa, ben tüm sevenlerimize sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen birkaç mesajı da Instagram üzerinden paylaşalım. Esengül Elbaşı'ndan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, Almanya'ya doğru şu anda yolculuk yapıyoruz demiş. Sizleri keyifle dinliyoruz. Tüm sevdiklerime Bergen'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda eşim Fatih'i çok sevdiğimi de söylersen daha da mutlu olurum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Balıkesir'den Eskişehir'e giderken canım abimle seni dinliyoruz diyor Süleyman. Süleyman'a da hayırlı yolculuklar. Ali İhsan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, yayınınızı Ankara Kahraman Kazan'dan dinliyoruz. Gece vardiyasındayız demiş. Tüm gece vardiyasında çalışan emekçileri ve sana gelsin. Krala selam, damara devam diyor mesajın sonunda. Bizden de ona selam olsun. Bu arada bir kez daha hem Ali İhsan'a hem de şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İyi geceler Kadirhan diyor. Eşim Fatih, canım kardeşim Osman ve tüm kral dinleyicilerine gelsin. Antalya'dan sevgili Türkan'dan gelen bir mesaj. Sevgili Neriman ablamıza da selam gönderelim. Neriman Denk şu anda bizleri eşi Arif Denk'le beraber Amerika'dan takip etmekte. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Duygu, canımdan çok sevdiğim yücelimi, onu çok özlediğimi söylersem mutlu olurum Kadirhan demiş. Söylemiş olalım. Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Sevgili Leyla'dan gelen bir mesaj. Merhaba, Fatih'in arkadaşıyım diyor. Almanya'ya doğru ilerlerken sizleri keyifle dinliyorum. Elazığ'dan geldim. Sevgili arkadaşımın misafiriydim diyor. Müslüm Gürses'ten herhangi bir şarkı bizlere de armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu.

Bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna, mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.